bandai sürmeden değsen demiz ketem zau ay ketem sekendemiz urpaqlarga beremiz de kesepti biz ketemiz ketmişim belgemiz ömür degen buyum emes qoldaga